0: Bedava mal verdim, kıymetimi bilmiyorum.
1: Sen buyur, hoş geldin. Fasulye 20 yazdım bana, girişi değil. Kendin 20 lira yazdım da. Şeker fasulye, çay arasından bu. 2 kilo vereyim mi? Abla diyor, beni 4 lira yazdım. 2 kilo mu? Tamam. 15 liralık vereyim, 60 olur. Tamam mı?
2: Sağlayın abla.
1: Buldun bana.
3: Bu da neydi ben? Yarın kira. Neyi
1: Orada var kanka. Bitti mi?
4: Yarım
1: kilo. 25 lira. Otur ama.
4: Benim gibi pistasya olmasın pek kuat.
5: 5 lira kime vereceğim? Ona 25 lira.
4: No nie, kiełbuka tu nie można kupić 20, tylko tu trzeba na kilogram.
3: Na kilogramy, tak, bo pytają od razu how many kilo. No tak.
6: Ale ja mam, chcę